Bunlar neyse, mallam sözü bu an. Kopi dişi bir liwayame, selamat malam. Linda di rumah tiga, selamat malam Linda juga di studio.